0: Isiqi saseAfrika.
1: Umjabulisi ulalele, umjabulisi lo, umjabulisi lo ulalele isiqi saseAfrika nenhlahla uMpokangwe.